Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio anlıkçı aziz kardeşler. Anlavatkınanla, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 9. Ağustos yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik radio anlıkçıda anlatışlarımızını her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'tün 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.drt.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtanlığa alayısılığa. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 10 geçe boğan aralıkta kıskı dolgun 41 metre 7240 kilogertiste sünni emre ve internet arkalık anlıkalı buldu. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlardan yamırgan sada ve nakşımızdaki katarlık programla bağ olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgarı riyasetçilik kılımım.

Radio oglugçy aziz gündaşlar, emdi xabarlar anlaýsylar. Bugünkü möhüm xabarlarymyzdan täpsili mezmunlar tübendikçe. Mekke gelişimi näme üçin möhüm? Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan turist imzalanğan Mekke gelişimi siyasi, herbi, iqtisadi ve stratejik cihetten yeni bir devrinin başlanğanlygyny bildirdi. Yakınki yıllarının belkim en halkalık gelişimlerden biri Mekke'de tüzüldü. Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan ortasında müdafiye ittifakı gelişimi imzalandı. Nişanı müdafiye boğunu için aldı bilen herbi meseleler akılgı kelsumu, emeliyette bu emkarlık intihan keng bir coğrafyada toluma halkalık neticelerini otturgu çıkış iktidarı gıyge. Elbette bu noktada toxtilişimiz gerek boğan asasi meselelerinin biri bu üç devletin üzgü has alaydiliklerinin buluşudur. Türkiye bu üç devlet arasında müdafiye sanayiti, yeni evlat uruş doktorilleri ve nemini kanda kılışını biliş katarlık meselelerde aldın korundu turudu. Saudi Arabistan olsa üç devletin maliye cihetinin en küçük azasıdır. İntayın ken maddi imkaniyetle Saudi hükümeti arlaşkan işlerinin tizlişi için halkılık orundu turudu. Pakistan bolsa İslam dünyasının yadro kuralığı ige birden bir azası salayitigi ige. Bunun başka 250 milyondan aşıdığan ahalisi bilen ittifakının en nopus sahanı köp dövültüdür. Mekke gelişimiden nemini düşünüşümüz gerek? Bu sualgı cevap birişti ilgili mevcut veziyetini yakşı biriş lazım. Rusya-Ukrayna uruşu sebebinin 2. Dünya uruşudan bu yan Avrupa en kalemkan devirlerini baştan ütküzmekte. Avrupa İttifakı'nın kelgüsü iniksiz. İsrailiyanın otur şerhte özünü dozak kaylandırışı, məqsəd qıygan işgalçı tepekkörü, İran'ın otunu bütün Paris koltuğu kinayetçi oxşaş növettik özgürüşle emmige ayan. Yeni bir tereptin Asiya Tinç Okyanı'nda veziyet barabara bağan sürü keskilleşmekte. Xitay'nın Tayvan bilen boğan görüşü Amerika'nın Xitay'a karta baldurraq emeli kademlerini taşlaş xayişi musabini tixim mürekkepleştirmekte. Rayon karakterlik tokunuşla küçüle enenevi uruşla tor ucumları ve gibrit öbceş tehditle belki hiç kaçan bolup bakmağan dercide zişlaştı. Neticede hemmeyle bir amalını kılıp bu yeni devirge maslaşışka oranını küçeytişke ve sipini inik kılışkı derişmakta. Bu noktadan Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursu imzalandığı kilişim intayin muhim salmakı gibi bulmakta. Üç devletin imzası intayin ken bir coğrafyaya təsir göstüdü. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin doçent doktor Gök

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Мекке келишими жааттен токтулуш тигишлик яна бир маселе Америка ва Исраилиянын бу яңы мусапиге кандак инкас кайтырдыганлыгыдыр. Гохан Чинкара авал тенгинин Америка тарапын анализ кылды. Вашингтон өкмөтүнүн Түркия менен наайты кызгын ва үнүмлүк мунасабет экенин билдирди. Сауд Арабистан менен му интайын якын экенин тааккитлейди. Булага илавэтен Американын Исраилиянын тажавузчулук себебинен диккетин башка районуларга жеткире алмай жатканын билдирди. Чинкара Түркия, Пакистан, Сауд Арабистан отурушундагы бу келишимге Америка тарапынан ijobiy qaraldiganligi va hatto qo'llab quvvatlanishi mumkinligini bildirdi. Bundan boshqa yangi uchtirib ittifoqining Iron ustidami ta'sir paydo qila oladiganligini bildirdi va buning yana Amerikaning manfaatiga uyg'un bo'ldiganligini ta'kidlaydi. Hurmatli radio tinglovchilari, Katmeri Mekke Mudapya İttifakı kilişimi Afina'da bir aramlık payda kıldı eserle bile haber ilan kıldı. Grisya'nın aldığı katadaki gezitlerden Katmeri, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursu imzalanan Mekke Mudapya İttifaklıkı kilişiminin Afina'da bir aramlık payda kıldığını yazdı. Mekke kilişimi Afina'da bir aramlık payda kıldı mavzusu bilen ilan kılınan haberde Grisya'nın yakın yıllarda Saudi Arabistan bilen terakki kıldığıgan yakın münasebetlerge karamay mezgür kilişiminin Afina'da ümitsizlikke yol açkallıkı bildirildi. Haberde Grisya'nın Amerika'nın İran'a karşı rayon karakterlik hemkarlıkını küçeytiş derişçallıklarını yakından küzetkellikini Ama Musab'ın üzere müdafiye mecburiyetini üzücüge ağan bir kilişim bilen neticinin dağallıkını mülçerliğe megellike eskertilip, kilişimin Grisya kollağan Hindistan, Otturu Şarık, Avrupa İktizadi Karadori, Layisi münasebetlik mülçerliğe selibi təsir köstüşü mümkünlük terepki dikkatlerini tattı. Afina'nın ahirki 5 yılda Saudi Arabistan bilen boğan münasebetlerini küçeytişmek istedi, mühim diplomatiyelik kademlerini taşlıqallığını təkidləyən xəbərdə bu da

Yerde Gresiya'nın Saudi Arabistan'a Patriot başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemisini uğurlaştırdığı hem de devletteki Gresiya erbi kadımlarının Saudi enerji ulaşılarını kodlaşka töp koşkallık eskertildi. Haberde Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursuzda imzalanan gelişiminin Riyad'ın Husil adın kilovatkan bekaterlik tehditlerine karşı rayon karakterlik müdafiye emkarlıkını küçeytiş izlenişinin bir neticesi şekillik ilgirt sürüldü. Türkiye'nin bu gelişim bilen Paris koltuğu devletlerine kartılgan müdafiye sanayiti eksportini aşırışını nişallıgallık terepke işaret kıygan haber diyene Türkiye bilen Pakistan'ın uçuksuz hava aparatlarını terakki kıldırış sahasında emkarlışı vatkallıkı. Saudi Arabistan'ın olsa Türkiye müdafiye şirketi Baykar'dan uçuksuz hava aparatları sitivagallıkı bildirildi. Katmerini gizdinin haber diyene Türkiye mesullarının gelişiminin bütünleyi müdafiye maksatlık işkellikini hiç kandak bir devletin nişanlı mağallıkını ve kelgüsü de rayındaki başka devletlerle mu işki uç bulalaydıgallıkını ilan kıyallıkı bildirildi. Hürmetlikle diyanlıkçılar. İşgalçı İsrail'e uruş tuhtuş gelişimin depsendi kılıp Livan'ın cenubuda hücum kıldı. İşgalçı İsrail'e kısımları uruş tuhtuş gelişim Ramkisi'ye karamay Livan Nın cenubidiki rayullaha zemberekle bilen hücum kıldı. Livan resmi agentliği NNA'nın haberi asaslanganda İsrail'e zemberek çizilçileri yerim keçidin etigen keçe yukarı Nibatiye yitsinin etrafıdaki Ali Tahir töplüki ve ormanlık rayullahını arka arkadan bombardıman kıygan. Nabatiye şehirki karşılık kefir rumman töpülükleri bilen depşe töpülük otursudaki rayungumu İsrail'e armis terpidin zemberek hücumları ilip verilgan. İsrail'e kısımları Livan'a 2. Mart'ta şiddetlik hava hücumlarını başlayıp canıptaki nurgu yizlan işgal kıygan idi. Livan hükümeti bu ceryanda öy makansız kağallar sanının 1 milyondun aşkallıkını ilan kıygan idi. Livan bilen İsrail'e otursa 17. aprilde yol koyulgan uruş tohtuş gelişimi keyinçe birkaç ketim uzartılgan idi. Livan Amevi Sehiye Ministerliği ahırkı bayanatı da İsrail'e'nin 2. Mart'tan buyan Livan'a kıygan hücumlarda 4335 kişinin hayatına ayrılgallıkını haber kıygan idi. Yeni bir tarafından Washington'da İsrail'e bilen Livan otursa ilip birilgan bivasit sohbetlerinin 5. nöbetlik yığın edinkin 26. yığında Livan bilen İsrail'e otursa da kilişim ram kısım zalangan idi.

0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar, sabık Amerika Prezidenti Biden'ın rakkesinin kine geldik ilan kılındı. Sabık Amerika Prezidenti Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, dadısının rakkesinin kine geldikini ve sumeklerge tarqalgalıkını ilan kıldı. Hunter Biden, BBC'ye bəgən bayanatı da tez kine idigan prostat rakke diagnozu koyulgan sabık Prezident Joe Biden'ın salametlik üzgürüşe qıt söz kıldı. Rakı karşı güreşine küzütüş kıyın dep tərifligen Hunter Biden, dadısı Joe Biden'ın rakkesilinin kineyip ketkellikini, sumaklerge ve başka rayullağı tarqalgalıkını bildirdi. Biden'ın işkansı tərpidin 2025 yılı mayda ilan kılınan bayanatta, sabak prezident Biden'a tez kineydiğen prostitutan rakı diagnozu koyulgallıkı ilan kılınan idi. Bayanatçı 2025 yılı oktyabrda ilan kılgan bayanatı da sabık Amerika Prezidentinin prostat rakı davalanışı dairesi de redoatapiye davalanışı başlayacak.

Qallıqını bildirgen idi. Hürmetlik radiyonluqçılar, Rusya Ukrayna'nın hərbi məqsəddə işlidigən Odessa və Jornomorsik portlarına zərbi bədoq dedi. Rusya Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın hərbi məqsəddə işlidigən Odessa və Jornomorsik portlarına zərbi bəgəllikini bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan bayanatta Rusya armisinin Ukrayna'nın portları qartılgan hücumlarını davamlaşdırıb atqanlığı bildirildi. Armiya üçün işlətilətən Odessa və Jornomorsik portlardakı hərbi mülk, yıqılğı və may iskelatları həm də yük almaşdırış müəssisələrinə zərbi verilgənlik əskərtilgən bayanatda Odessa portunun şimal şərqiga urulaşqan Bilyari və Novi Bilyari əhalilər urulurdakı yıqılğı baklarının mı nişan qılınğanlıq uqturuldu. Bayanatta hücumlarda havadan ve kuruqluqtan yuqori iliqlikdeki qurallar bilen uçkuçsuz hava aparatlarının işletilgenliği bildirildi. Hürmetlik radiyonluqçılar, Ukrayna, Rusya armiyası keçide U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallı uçkuçsuz hava aparatı bile hücum kıldı dedi. Ukrayna, Rusya armiyasının bu keçide devletin okşamağın rayonlarını U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallı uçkuçsuz hava aparatı bile nişallıqallıqını bildirdi. Ukrayna armiyası hava kısımları kumandallık tarafından ilan kılınan yazın bayanatta Rusya'nın bu keçide devletin herkaisi rayonlarına hava hücum edip bağlılık ifadelendi. Rusya armiyasının Ukrayna'ya U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallı uçuksuz hava aparatı atkallık yetkizilgen bayanatta hava müdafiye güçler tarafından 174 kurallı uçuksuz hava aparatının yoktulgalığı bildirildi. Kharkiv rayonluk harbi idarasının başlıkı Oleg Singobov mu İctimai alaq hesabıda ilan qıyğan bayanatıda Rusya armiyasının Kharkiv şehriga qıyğan hücumida 2 kişinin ölgenlikini 21 kişinin yaralanğanlığını eskertti. Ukrayna devletlik ciddi vaziyet mülazimti idarasının İctimai alaq hesabatıda ilan qılınğan bayanatı bolsa Rusiyanın Odessa şehriga qıyğan hücumlarda 8 kişinin yaralanğanlığı uqturuldu. Hürmetli radiyonluqçular, İran bilen boğa vuruşta Amerika'nın ok doğru zapsı azaymaqta. Müdafiye Ministerliği Pentagon'un İran bilen vuruşta azaygan ok doğru zapsı üçün müdafiye şirketlerden işlep çıkarışın tizildişin iltimas kıyğanlığı bildirildi. Amerika Müdafiye Ministerliği'nin İran kartılgan hücumlar bilen ok doğru zapsının azayganlık sebebidin müdafiye sanayi şirketlerden kural işlep çıkarış ve teminleşin tizildişin talep kıyğanlığı bildirildi. Washington poştası gizli İgiligen ve ilgiri ilan kılınmağın Pentagon hücudiga asaslanğanda Maun Müdafiye Ministeri Steve Finberg Müdafiye Sanayi Şirketlerinin mesulluruğu yolluğa yazımı talepte halkılık herbi iktidarlarının işlep çıkarış ve taksimat müsabirlerinin tizilişini talep kıygan. Finberg şirketlerden tekimetiz ve külümü yukur taksimat cedvelleri tüzüp çıkış ya ki halkılık iktidarlarının işlep çıkarışın aşırış planlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunuşun iltimas kıygan. Yıllarca da anlaşkan ilgirleş müsafirlere kabul kılınmaydı o cümlesini işletken Finberg, programı cedvellerinin intihan yukur derecede tizletilişi ve işlep çıkarış iktidarının tekimi kenayetiliş gerektiğini bildirdi. Finberg, müdafiye sanayi şirketlerden işlep çıkarış iktidarını aşırış için emri meblağ seliş ve muhasselerini kenayetiş planlarını sunuşunu talep kıldı. İran bilen boğa vuruş ok doğru zapaslarını tüketti. Amerika'nın uruşunun tuncu ayda 850'den artık Tomahawk başkurulduğun bombası 1000'den artık Patriot bilen terminal yukarı ilgizlik hava müdafiye tat sistemlerine işletkenlik. Bunun başka armiyanın taktikilik balistik başkurulduğun bombalarının 1300'den artık atkallıkı bildirilmekte. Stratejilik ve halkaralık tetkikatlar merkezinin analizi karagadda uruştu ilgiri tahminen 2200 boğan yerşar karakterlik patriot başkurulduğun bombu zapısı 827 ve esildeki sahne 252 boğan tat başkurulduğun bombu zapısı bolsa 278'den astığı çüşüp kalan. Amerika Müdafiye Ministerliği mayda ilan kıygan bayanatı da halkılık başkurulduğun bomba kısımlarının işlep çıkırış iktidarını 3S'i aşırışmak istedi Boeing ve Lockheed Martin bilen kilişim Ramküs tüzülgenlikine ilan kıygan idi. Hürmetlik radiyonluqçılar, İran Hormuz boğazını içiş için alt şart notturuğu koydu. İran devlet bekaterlik Ali Kenişin'in başkatibi Muhammed Bakır Zulkader
Ahırkı 6 günde umuyan devlet mutiyası ötküzülgen kenk önemlik yığılışlarının halkının katli iradesine inek otturuk koygallıkın takitlep taleplerini tizip çıktı. Muhammed Bakır Zulkader stratejilik oranga ege Hormuz Boğuzu'nun

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

TRT Uygurşu'nun hürmetli klasmenleri, bugün Türk dünyasının payansız yaylaklarda şamalda lepildigen bir parça rahının ızığı düşümüz. Bir ipekten cilvisi de, bir mehmel çapanının kelilliği de, bir doputum aklın şekli de, bir belvağda çakmağın kümüşte, bir gilemnin nepis nusksu okşaydıgan keşti diye şunğan, min yıllık bir hikayen anlayımız. Çünkü kim kiçek, fakat insanın bedenini yögeydiğen bir rahatlamaz. Belki kim kiçek, bir halkının eslimsidir. Bir coğrafyanın iklimidir. Bir cemiyetinin itikadı, istitik düşüncesi, mertebesi, yeşi, aile ahvali ve dünyaya boğan karşıdır. Kim kiçek, gayede bir göçüşünün izi, gayede bir uruşunun eslimisi, gayede bir toyunun şatlığı, gayede olsa ananın kızığı ügetken ünsüz bir tilidir. Kini ondakta dıktanla programımızda bolsun. Türk dünyasının kim kiçeklerine karganımızda mınlaç kilometrelik arlıklağı karmayı birbirine okşup getirgen ortak bir medeniyetini görümüz. Altaylağının soğuk dağlarının, Anadolu'nun aptaplık oymalları geçe, Kazak Donlukedin Üzbek şehirler geçe, Kırgız İgizliklerden Azerbaycan geçe, Türkmen çöllerden Gagavuz yüzler geçe sözülgen bu kent coğrafyada her bir tabiqe öz ikliminin, tarihinin ve yaşavatkan zımının izini kim kiçekler geçin degen. Ama bu barlık kılmakallıkların aslı da okşaş medeniyet derhidin uzuklangan ortak sızıklarını görümüz. Yaylak durmuşu da at üstüde sayahat kıldıgan, av oğlaydıgan, can kıldıgan ve küçük yürüdüğün halıklar için kim kiçekle hem koğduğucu hem kullanışcan buluş gerek. Tire, kigiz, çem ve yun tokulmala iğir iklimalı da insanın en çok yardımçileridir. Şu sebepten kim kiçek fakat güzel görünüş üçünlemez. Hayatının herkese tenkeş kılış için layılengenliydi. Kök Türklerden Uygurlağı içe, onlardan Karahanlaylağı içe sözülgan tarih boyu içe, rahatla, rengle ve bizekçilik usulleri özgergen bosumu kim kiçeklerinin kimlikini namayan kılış alaydılıkı hiç kaçan yok ap getmedi. İpek yol boyu içe okşamagan medeniyetler

işlengen körkem güllegi yoşungan idi. Kün, ay, yıldız, hayat derehi, koçka müngüzü, kuş, gül çiçek ve geometrelik şekilde okşumağın coğrafyalarda, okşumağın şekillerde aldığımızda çıksın o, okşaş kadimi istitik tüyünün izlerini namayan kılıdı. Bir Türkmen kirillik giyimi de, Kazak çapını da, Uygur dupsu da, Özbek etlisi de, ya ki Azerbaycan bürkü de aldığımızda çıkan her bir nuska, ötmüştün yuyunup çıkan ünsüz bir hikayenin parçasıdır. Türk dünyasının enenevi giyim giyeceklerde kızıl renk hayati güç, muhabbet, bereket ve yeni başlanışların rengidir. Bunun başka yaylaklığın sirki, asmanın kökü, toprağının kumur rengi ve karnın aklıkımı kim kiçeklerde eksiydi. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde ton, hürmet ve cemiyetlik obrazının simvolu olsa, Kırgızla kadirleydiğen ak, kigiz, ak, kalpak, tağlanı, paklıkını ve azatlıkını esildi. Ayallarının liçek başlıkı olsa, aile kuruş, anılık ve cemiyetlik ornuğu okşaş hayatının moyun buruluş noktalarını süzlep biridi. Özbekistan'da parlak renkleri ve dolgun sulan nuslarları bilen Atlas rahları Otur Asya'nın ve kadimi şehirlerinin renklerini götürüp yürüse, Uygurların çimen döpbeleri tabiat bilen girelişip getken estetik tuygunun miracı hesaplanıdı. Türkmen kim giyecekleri, kızıl köynekleri, körken baş giyimleri ve kümüş zünnet büyümleri bilen küçük ige kimlik ifadeleş kuralığı aylanıdı. Gelem nuskulardaki geometrelik şekilde kim giyecekle ve zinnet boyumlarda yaşnaşını davamlaştırdı. Azerbaycan'ın enenevi kim giyeceklerde nepslik, renk ve inçki kol hüner usulü aldın korundu durdu. Keştlengen köynekle, bel bağla, başlıkla ve ipek dokulmaları bu bay mirasını eksettirdi. Anadolu'da olsa börük dokulmaları, Karadeniz'in rengdar cabdıkları, Şark Anadolu'nun bindallı köynekleri, Ege rayonunun şılvarları ve Uttur Anadolu'nun enenevi kimkecekleri okşumağın coğrafyalarının iklimi ve yaşaş usulünü namayan kılıdı. Bu barlı kılmıklılıkların ortak tülü birdir. Kim fakat insanın bedenini emez, yaşavatkan toprakını, ait boğan cemiyetini ve ütmüştün tavşırıp ağan medeniyetini mücessimleştirirdi. Türk dünyasının kimkeceklerde belbağ ve başlık, fakat tolukluğucu boyumlarla emez. Kimlik ve hayatının boyum görsetkişleridir. Kümüş belbağla, keşitlengen kiyimle ve kımmetlik taşla bilen bizilgen parçala nepslik ve cemiyetlik uğrunu eksettirse, üstteki kün, gül çiçek ve mengülükki simvol olan nuskula utmuşunun alametlerini namayan kılıdı. Ayallarının başlıkları olsa, kızlık, aile kuruş, anılık, azap okubet ve yaşanğallıkla okşaş hayatının okşumağın mezgillerini enek göstüp beridi. Kim kiçeklerinin rengleri, gül nuskuları, rahatları ve başlık şekilleri mu kişinin kayısı rayundun ve kayısı tebik edin kegellikini süzlep birdiğen ünsüz kimlik guahnamsı gaylındı. Zamanıvi hayat, enenevi kim giyeceklerinin kündülük işletilişini azaltkan bolsun mu? Bu miras toylarda, bayramlarda, festivallarda ve medeniyet faaliyetlerde yaşnaşında olmaştırmakta. Yaş layılıkçıyla gül nuskılarını ve rahatlarını zamanıvi layıla bile uçraştırıp, ötmüş bilen bugününü yoğurmakta. Çünkü enenevi kim giyeceklerdi fakat kimlerinin emez, küç yollarını, anılanın emgekini, evlatlarının eslemsini ve Türk dünyasının ortak medeniyet mirasını görümüz. Bir sandıkın kapkayağı içildi. İçiden yılların beri saklanan bir köynek çıkıdı. Rahtının rengi yenili parlak, keşitleri yenili şaklanıp durdu. Şu dakikada düşünümüz ki, vakit hem nesini kuğunurtanmaydı. Çünkü bazı nesiller rahtı müküşlüktür. Bir nuska, bir milletin eslemsidir, bir rang, bir coğrafyanın avazıdır, bir kim, ötmüştün kelgüsü sızılgan bir kevriktir. Türk dünyasının kim giyecekleri, Altaylı'dan Anadolu uçe, Sibriya'dan Balkan'a sızılgan çoğun bir medeniyet kevriktir. Bu kevriktin her bir renginde bir hayat, her bir nuskudu bir eslemi yuşurulgan. Kim giyecekler bizge, fakat ötmüşlenemez. İnsanın özünü ifadeleş ve köklerini kelgüsü ki yetküzüş arzusunu mışvırlaydı. Her bir nuskudu bir eslemi,

0: Her bir rang bir hikaye, her bir kiyim ötmüştün kelgisi sozulgan bir yol bolsun. Yıldızlardan yağırgan sadalarda kayıt görüşkiçe aman boğaysıla, hayır hoş.
1: Yıldızlardan yağırgan sadalarda.

Assalomu alaykum. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Sartoch Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Turkiya Shimol Qibris Turk Jumhuriyati arsidagi tabiiy gaz turib yo'li vaziyatni butunlay o'zgartirdi sirlavlik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizlar sahifamizda bo'lsin. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni deniz astıdın birbirge tutaştırdığan tabii gaz turbu yolu kuruluşu kilişimi imzalandı. İlgiri Anadolu'dun aralığa su yetküzgen Ankara bu kıtım energiye tanımsıge bivasıta tesir gösterdiğin bir kadem taşıldı. Kurulduğun bu turbu yolu fakat aralığın şimalını güllendirip kalmayı, belki gelgüsü de 101 ihtimal boğan başka ehvallar için mu Ankara'nın hazırdan başlayıp öz meydanını müstehkemleşige şarait yaratıp biridu. Yakınki mezgillerde rayon ve yarışarı karakterlik stratejilik kademleri bilen dikkat tartıvatkan Türkiye fakat Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gilemez. Belki Şerqi Akdeniz'den Anadolu'ya ve şundakla uyardın Şerqi Avrupa'ya tutuşuduğun yeni bir liniyanın tuncu uzunu saldı. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otursu imzalanan Ramki gelişimi neticesi de iki devletini deniz astının birbirine tutaştırdığın tabi gaz turbu yolu hizmeti resmi başlandı. Esir kuruluşu dairesi de Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye su astı turbu yolu arkalık su yetkizgen Türkiye'nin emdilikte okşaş usul bilen aralının Şimalı'ya tabi gaz yetkizişi her cihetin ağında vaziyetini üzgertkici halkalık bir kademdir. Raylılık energiye tanımlaması kaydedin şekillendi. Türkiye'den Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye sozulgan bu turbu yolunun umum uzunluğu 101 kilometr olup, kuruluşun 97 kilometri su astıdı bozuldu. Türkiye'nin Anamur Nayis'ten başlanıp Kıbrıs'taki teknecikke sozulduğun iki yönücüşlük bu liniye 2028 yılı resmi işe giriştirildi. Elbette Ankara'nın bu stratejiyle kademege fakat tabi gaz noktasızlığı baha bir iş yeterlik bulmaydı. Xalqaro jamiyatda Türkiye'nin xilidan buyan Sharqi Akdeniz'da energiyani asas qilgan holda o'yin qoidasini o'zgartadigan muhim qadamni tashlayotganligiga doir o'rtoq bir qarash mavjud. Deniz ostidan o'tadigan bu tabiiy gaz turbu yo'li qurilishi, rayonlik energiya ta'minlanishi va asos qurilma bir gavdalanishi Ankara'nın manfaatiga foydali yo'nalishga buraydi. Energiya ve Tabi Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar emelge aşırış için güçlük terişallık gösteriyorken bu tür arkalık kısa müddet içinde Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabi gaz bilen temilleş bir hatırlıkı, elektrik energiyası bir hatırlıkı ve karbonsuz ihtizatı ötüş baskıcı toduk kapalı etki iyi kılınıdı. Uzun müddetten bu yan ilip Etkanda Şarkı Akdeniz'deki özara bağlanışlık münasebetle ve rayonluk aktörler için bu yepyeni bir bösüş ilip kilidi. Mesela Şarkı Akdeniz'deki mol zapaslardan kızıp çıkırılan tabi gazdan aldı bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye uyardın Anadolu'ya yetkizilişi intihanın yukarı ihtimallık ige. Türkiye'nin terakki giyen tabi gaz torudun paydalanıp Şarkı Akdeniz gazını Şarkı ve otturu Avrupa'ya yetküzüşmüyor muhim tallaşla Katar'dan oran alıdı. Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik energiyası işlep çıkışıgı mı bir vasıta tesir göstüdü. Türkiye'nin Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye aldı bilen su emdilikte olsa tabi gaz yetküzüş kademi emniyette bütkül aralığa bir vasıta tesir göstüdü. Rayonga bivasıta elektrik liniyası tartış planı hazırgıça Avrupa elektrik toru belgelimlerge asaslanıp alğan Cenobi Kıbrıs Rum memuriyetinin siyasi cihetten tosqulluq kılışığı düşkenmekte. Şonlaşka Ankara'nın tabi gaz turbu yolu kademi elektrik energiyasının özünü emez, belki onun işlep çıkardığan menbeğini aralığı yetküzü şarkılık, mezgür köptereplik, bürokratik tosalgalarını yenip öteleydiğen müstakil bir tallaş bilen təminleydi. Tekmen ıqılıp etkanda Türkiye elektrik energiyasının özün emez, belki onu işlep çıkardığan energiya menbesini Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin paydalanışı sunmakta. Elbette bu meselenin yeni bir tarafı mı var? Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nöbetteki asaslık elektrik istansları bir kadar konu bulup tenlerce yukarı şundakla muhitki ziyallık boğan yıkılgız sistemlerini işletip gelmekte. Bu amıllarının emmesi elektrik energiyası işlep çıkış tenlerkinin tekimi işip geçişini keltürüp çıkamakta.
Mana bu tabii gaz kuruluşu bilen mezgur naçar vaziyet mi üzgürdü? Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik işlep çıkarış tennerki görünürlük tüvelliydi. Şundakla Avrupa İttifakı'nın 2030 yıllık belgilim dairesi görüstülgen halkaralık muhit asırış ülkemlerine bu Cenab-ı Kıbrıs Rum memuriyetinin burun maslış bursu yartıldı. Kısqısı, Türkiye su bilen təminləş toru bilen başlanılan bu müsabiqə yeni bir halkını qoşmaqda. Bunun da kütüb nişan, iqtizadi, qanuni və geopolitikilik nöqtədən Ankara bilen Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otursudaki öz ara bağlanışını tekim müstəhkəmləşdən ibarətdir. Növətdiki vəziyyətdən qarğanda, Türkiyənin Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti və Şərqi Aqdınızqa alaqadar kün tərtibi intayın zic. Neticede Ankara özünün milli davası edip karaydıgan Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tekimi yukarı bir seviyeye götürdü. Şundakla özünün Şarkı Akdeniz Tanrımsı'daki oranını tekimi güçlük müstehkemleydi. TRT Uyghurcu'nun örmetlik klasmelleri, yukarıda Maksus Sehipe namlık programımızın bu ebdelik sanıda Sertaç Aksan'ın TRT Haber kanalı için teyirliğen Türkiye Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arsızdaki tabi gaz turbu yolu veziyetini bitirli üzgatıdı serlevilik makalesini sileble ortaklaştı. Köngül koyup tınış kalıqınla üçün köpten köp rahmet. Aldığımızdaki ebde yeni bir tim bilen huzurunla adı boğuşa aman boğaysla hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

gülelim. Boş ver, ben sana veda. Ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

de bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler.

0: Tunola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyo.
10: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.

Dün seni aradım Kalamış'ta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Ne desen bana ceza, yolumuz bu böyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler hüda.

ben sana veda, ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.